0: raga undra yo undra kilmiyo illeri de bunlar demiyo kiyin bilmiyo yalamay biz yalamay biz yalamay biz kilmez varman kurtarıp girmesin biyo kiyin bilmez varman kurtarıp girmesin biyo kiyin bilmez
1: fikirler umuş gibi vakitinde zeyip almasan kıyılada biter.